sadu maya na. Samaya ibun rombi sama kingi ibun rombi ana iwro surum. Samaya ibun rombi sama mere ibun rombi ana iwro surum. Alay bura alay bura alay bura. Alay bura hamuri ya.